yazın bayrı bir Van suyum. Ein halbes Leben noch stand zwischen uns.